0: Selam ve Allah'ın sana kama çatmıyorsanız.
1: Sağ olalım.
0: Evet, süper.